ne kadar tosa di. Ne kadar tosa di. Şerefiş bir orası. Ne kalbi toz seni. Şerefiş bir orası. Ne kalbi toz seni.